Don't judge. Arsene. Istanbul. Unjuicy. Matteo. Angela. Hey. Hey. Gel, gel, gel, gel. Silikon değil rap, elegant hep. Öne çık hadi dans et. Bulduğun yere şans ek. Bu da sana iyi duyar.